0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Nüfus sayımına katılma zamanı. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma vizesi olanlar, uluslararası öğrenciler, geçici vize sahipleri ve ziyaretçiler dahildir. Çevrim içinde kağıt formu doldurarak veya ihtiyacınız varsa yardım alarak katılabilirsiniz. Farklı dillerde mevcut olan destek çevrim içinde ve telefonla sunulmaktadır. Ve unutmayın, nüfus sayımı gecesi çocuklar, bebekler ve ziyaretçiler dahil olmak üzere evin İçinizde bulunan herkesi sayıma dahil edin. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir resmini oluşturmaya yardımcı olur. Okullar, toplum hizmetleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım gibi şeylerin planlanmasına bilgi sağlar. Katılarak dilinizin, kültürünüzün ve topluluğunuzun temsil edilmesini sağlarsınız. 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
2: Station sponsor.

Good afternoon, welcome to the Turkish program on 4BFM 98.1. We are with you for the next 1 hour. 4BFM Türkçe programına hoş geldiniz. Bugün her salı günü olduğu gibi bir saatlik beraberliğimiz olacak.

Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en solacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhim. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman

0: dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.
1: Yeni bir programımızda daha birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz programımıza. Yine her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum.
1: Karar, ehliyet ve saygı üçlemesinden hareketle başlamıştık. Önce ehliyete, uzmanlığa değer verilmesi gerektiğini, sonra bizimle olan fikri ve duygusal yakınlıktan ve son olarak da kişinin ilmini kendi hayatında nasıl tecrübe ettiğinden bahsetmiştiniz. Ve bunların her birinin de basamak basamak çok önemli olduğundan, tecrübenin özellikle önemli olduğundan söz etmiştiniz.
3: Şimdi tabii bu istişare etmedeki önemini konuşuyorduk. Ve aslında sorunumuz şu. Biz şöyle bakalım. Bu dünyayla öteki dünya arasında bir köprü var. İster buna sırat deyin, ister başka bir şey deyin.
1: Nasıl yani, bir bağlantı kurarsan kuralım var o.
3: Evet, ama dünya ve ahiretin farklılıkları da var. Mesela dünyadaki birçok şeyi siz yanınızda götüremezsiniz.
1: Evet.
3: Çorabınızı bile götüremezsiniz. Sizinle birlikte gömülemez. Yani götürebileceğiniz neler var diye baktığınızda hakikaten yanınızda neyi götürürsünüz? Benim eleye eleye geldiğim tek bir şey var. O da aldığım kararlar. Bizzatim.
1: Çünkü amellere de kararlar.
3: Ben, tabii ki zaten amel karardan oluşur.
1: Evet.
3: Amelin fiiliyata dönüşümü için önce karar gerekir. Hiç kol bile uzanmaz emir gelmeden. Emir ise niyet olmadan. Evet. Susadığınızı fark etmezseniz suya doğru kolunuzu uzattıramazsınız. Dolayısıyla kişinin o karar mekanizması zaten akıl varlıklarında olan bir şeydir. Ve bizim bizatihi biz yapan şeydir. O yüzden kararı önemsiyorum. Ve karar vermede kişilerin kimse, ya bir kere başkasının hani adına karar verildiğini düşünenler var ya, hani şey diyorlar işte, onlar cahiller işte, kandırılıyorlar. Ben asla ve kata dünyada hiçbir insanın Allah'ın bizzat buna izin verdiğini asla inanmıyorum. İzin vermez zaten. Sünnetullah'tır. Hiç kimseyi kandıramaz. 3 aylık bebeği bile kandıramıyorsunuz.
1: Kimse kendi aleyhine olan şeyi
3: hisseder.
1: Hisseder muhakkak.
3: Hisseder.
1: Bilgi dahilinde olmasa bile bu
3: çıkarı
1: hisleriyle.
3: Çıkarı yoksa orada bir, hani bu hevası ona şey yapabilir, onu ikna olmasını sağlayabilir, kendi hevası. Yani orada bir çıkar görebilir. Aa, bunlar çok güçlüler, ben bunlardan yana olayım diyebilir filan.
1: Evet.
3: Ama o kişi onu istediği için değildir. Kişi kendisi. Yani bunu bir kere unutmayın. Yani bu zaten o kadar şey, nasıl denir, yanlış, irrasyonel bir düşünce ki.
1: Ama çok yaygın da hepimizde buna itimat ederiz.
3: Şeyden dolayı işte inanmak istiyoruz.
1: Topluluklar.
3: Evet. Evet, inanmak istiyoruz. Oysa
1: İzah etme yöntemi olarak sanki.
3: Bu onu yaratana saygısızlık aslında. Yani ne kadar akli melekesi normal şeylerin içerisindeyse o kişinin kandırılma diye bir şeysi yoktur. Kanabilir, kişi kendisi kanabilir, bakın o ayrı. Ama başkası onu kandıramaz.
1: Kendini ikna ettiği için mi kanar?
3: Evet. Kendi tercihlerindeki...
1: İkna olmak istiyorum.
3: Hayır, biz zaten oraya gelmek istiyorum. Biz karar verirken başkasına göre karar vermeyiz. Biz kendi niyetlerimize göre, çıkarlarımıza göre, fayda gördüğümüz şeylere göre... Yani karar mekanizması hepimizde aynıdır. A'yı da seçenler aynı karar mekanizmasından geçer. B'yi de seçenler aynı karar mekanizmasından geçer. Sadece Hazreti İbrahim peygamberimiz der ki, size hiçbir faydası olmayan, hiçbir sizi zarar önleyemeyecek olan ve sizi hiçbir zaman duymayacak olan

0: bu şeylere mi tapıyorsunuz derken aslında karar verirken ne kadar yanlış şeylerden karar veriyorsunuz. Onların size bir faydası yok ki derken faydayı gerçek satına çeker. Ötekisi de aslında fayda olarak yapıyor ama o fayda gerçek satında değil. Yani o kendi hevasına tabi olduğu için kendi hevası neyi emrediyorsa onu yapıyor. Tabii dolayısıyla biz şöyle değiliz. Yani %100 haklı, %100 öteki taraf gibi bakmayalım. Öyle anlar olur ki karar anına geldiğimizde istişare bile etsek bazen yine çelişkide kaldığımızda hani kalbine sor denir ya ya da işte kalbinin götürdüğü yere git. Kalbe sormak ne demek? Vicdanı aslında. Oradaki şey vicdandır. Vicdan hiç yalan söylemez. Asla söylemez. Vicdan hatta öyledir ki en geçimsiz ama hep en doğruyu söyleyen, hiç vazgeçmeyen bir
1: mutlaka
0: sestir.
1: Bir huzursuzluk kıpırtısı olur.
0: Huzursuzluk değil. Biz onu huzursuzluk diye tanımlarız. Çünkü sizin huyunuza gitmediği içindir o. Yoksa hiç huzursuz değildir. Çok nettir bir kere. Onda duygu yoktur. Yani duygusal bir ay falan yoktur. Doğruluk vardır. O yüzden o kalbe sor derken aslında vicdanınıza sorun. Şimdi vicdan çünkü söyler. Vicdan doğruyu emreder. Ve genellikle de herkeste vicdan vardır, oluşmuştur. Ha bu vicdan bazılarında geliştirilmiştir. Nasıl? Desteklenmiştir. Neyle? Bilgiyle desteklenmiştir. Neyle? Yaşantılarla. Neyle? Rol modellerle. Ve bize öğretilen doğru ahlaki değerlerle. Neden değerler bizim için önemli? Çünkü o değerler benim tutunaçlarım. Eğer o değerlerim olmazsa ben
1: Olmaz.
0: karar vermede zorlanabilirim. Doğruyu yanlışı ayırt edemeyebilirim. Vicdanım bana bunu söylese de o vicdanı dinlemeyi bilmiyor olabilirim. Çünkü çoğumuz vicdanımızı dinlemeyi de bilmiyoruz.
1: Susturmayı tercih ediyoruz
0: Ya da
1: bazen.
0: bağırsa da duymuyoruz, sağırlık yapıyoruz. Dolayısıyla karar mekanizmasına geldiğimizde o bizim samimiyetle ve kendimize ilişkin, sadece kendimize de değil, şeye bakmak lazım. Bir kere mukayese akıl gücü demektir. Mukayese ediyorsanız, neyle neyi karşılaştırıyorsanız, o karşılaştırmada da geleceği nerede buluyorsanız, çünkü karar şu ana ait değildir, geleceğe ait bir şeydir. Yani karar verilmeden önceki yaşantıyla karardan sonraki yaşantı değişecek demektir. O yüzden kararı vermek o manada çok geciktirmeden ama gereğini yaparak vermek, karar verdikten sonra da sonucu da Allah'a teslim olmak. Ve ondan sonra da o karara ilişkin yanlışlık görseniz bile o değiştirmeyi geçmişe özenerek değil şu an için yapmış olmak. Yani bazen öyle kararlar verilmiş olur ki iş işten geçmiştir artık, verilmiştir. Artık orada yapacak tek bir şey vardır. Hata ise bu, hatanın neresinden
1: Ders
0: dönülse
1: almak.
0: kârdır deyip tövbe edip yönelmek, doğruya yönelmek. Tövbe çünkü yönelmek demektir, doğruya yönelmek. Dolayısıyla bizim bu aşamada selim bir kalple karar vermek demek, kalbinizin, vicdanınızın da sizi onayladığı iş yapmak. Mesela genellikle vicdanın önerdikleri bizim hoşumuza gitmez.
1: Gitmez.
0: Çünkü hem yapılması zordur, hem yani zorlayıcı bir şey yoktur.
1: Çıkar payı düşüktür.
0: Çıkar payı düşüktür, mecbur değilsinizdir. Yapmadığınız zaman o an için reddedilme, küçük görülme, cezalanma gibi şeyiniz yoktur. Yani ahirette vereceğiniz hesap belki şu an sizi çok ırgalamayabilir. Aslında o çok önemlidir ama yani bunu şey için söylüyorum. O anlık gafletler için söylüyorum. Ama bir kere onun sözünü dinleme ve hakikaten onun dediğini yapmaya giriştiğiniz anda da müthiş bir selimlik, selamet oluşur üzerinizde. Huzur deriz biz buna. Gerçek huzur başkalarının da yaşanan huzur değildir. Gerçek huzur sizin iç
1: İçiniz.
0: selim kalp yani kalbinizin dediğini yapmış olmanın getirdiği bir şeydir bu. Vicdanınızın öngördüğü, doğru bulduğu şeyi yapmakla ilgili bir şeydir. Ve o noktada vicdanını kirlenmemiş, çünkü vicdan da kirlenebilir bazen. Vicdanın referansları vardır.
1: Az önce beslenmesinden, evet, geliştirilmesinden söz ettiniz.
0: Evet, doğru besleme kaynaklarıyla beslemek lazım.
1: Öyle olmazsa da o zaman vicdan köreliyor.
0: Hem köreliyor hem de çelişkili bilgiler aldığı zaman birbirini yiyor. Vicdan kendini çürütmeye başlıyor.
1: O zaman doğruyu gösterme ve hissetme özelliğini de kaybeder mi o durumda?
0: Yani bir kere tabii ki sizin hem sesin duyurma özelliğini kaybetmiş oluyor. Çünkü düşünsenize, bir bilgi başka bir bilgiyle birbirini çürüten bilgi ise orada kaos oluşur.
1: Evet.
0: Vicdan çelişkili bilgileri asla kabul etmez. O yüzden yani her şey birbirini götürdüğünde doğrusal tek bir doğruya götüren bir bütünlük, bir iç tutarlılık, bir güvenirliği olmalıdır. Vicdan öyle çalışır çünkü. Vicdan da isterseniz 100 çeşit konu sorun, her konunun cevabı ötekiyle uyumlu olacak şekilde birdir. Ve hepsi tek kapıya götürür. Tek noktaya götürür. Vicdan o yüzden bütünlük arz ettiğinde anlamlıdır. Ve vicdanlı beslenmesi kesinlikle referans aldığı noktayla uyumlu olacak. Yani kendisinde hiçbir çelişki bulunmayan bilgi kaynağıyla yükleme yapılması gerekir.
1: O zaman farklı farklı vicdan türlerinden de söz etmek mümkün beslendikleri kaynağa göre.
0: Yani vicdan türü değil belki de vicdan halleri diyebiliriz.
1: Evet.
0: Yani bozulmuş vicdan halleri de olabilir ya da çürümüş ve vicdanını kaybetme. Mesela vicdansız terimi kullanıyoruz biz.
1: Evet.
0: Ne demek vicdan? Genellikle zalimler. Halbuki nedir? Kendi yaptığı yanlışlığı kendisine söyleyemeyen, kendisini uyaramayan bir mekanizması olmayanlara biz vicdansız deriz.
1: O zaman temelde, özde, hilkatin icabı olarak benzer bir vicdan şeyi var, durumu
0: hepimizde
1: var.
0: Hepimizde var.
1: Hepimizde var.
0: Allah bizi başka türlü, yani biz demez miydik o zaman? Ben nereden bileyim? Bende böyle bir bilgi yoktu deseydik o zaman haklı çıkardık. Oysa bu anlamda Rabbimiz bize her daim yardımcı, her daim bize doğruyu bulma konusunda her türlü donanımı, iç donanımı, dış donanımı, o da yetmemiş bilgi donanımını hem vahiy olarak hem rol modeli olarak peygamberler göndererek bize yardımcı olmuş.
1: İşte başka bir referans alarak onu farklılaştırıyoruz. O zaman vicdanın o susması, sesinin kesilmesi, çok ayırt edici özelliğini koruyamaması halinden de yine kişi olarak biz mesul oluyoruz. Onu o hale getirdiğimiz için.
0: Tabii ki. Evet. Bir de şimdi hani mesela vicdanın konuşmasına engel olamazsınız. Vicdan konuşur. Bu ahiretteki elimizin konuşması gibi,
1: evet,
0: gözümüzün konuşması gibi. Çünkü o konuştuğu zaman, yani ben mesela gözün konuşmasını hiç şaşırmayacağımı düşünüyorum. Çünkü zaten benim içimde mesela konuşan bir doğrucu Davut'um var. O söylüyor sana neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Ve öyle ki eğer onu hem beslemişseniz, çünkü vicdanda mutmain olduğu şeyler var. Ben bunu özellikle ayetleri okurken yaşıyorum. Yani o mutmainliği o kadar besleniyor ki vicdanım o ayetlerden. Evet ya diyor vicdan da. Vicdan o şey görüyor oradan. Beslenmiş oluyor. O beslenmeyle de kendi sizin hani ayeti okumuş olmak hayata geçirmede yetmez. Onun hayata geçirmedeki şeyleri gerekir. Simülasyonları, yani uygulamaları, temrinleri. Onları yaparken mesela içinizden birisi der ki bak burada hata yapıyorsun ya da şöyle yapsan daha iyi olurdu. Hatta bazen sizi öyle bir yere kanalize eder ki yuh dersiniz ya, o kadarı da değil ama bu kadarını da yapamam. Yani ama o içinizde o baremi koyacak ki size bir,
1: evet,
0: menzil olacak. O menzile ulaşmak için.
1: Evet.
0: Ya benim içimde öyle bir ölçü olmalı ki,
1: evet,
0: ben doğruyu yapıp yapmadığımı karar verebileyim.
1: Evet.
0: Ya vicdanla bütünleşik verilen kararlar insanı uyutur. Güzel, huzurlu bir uykuya girersiniz.
1: Evet.
0: Yoksa uyku girmez gözünüze. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Allah'ım ben nasıl karar vereceğim? Bana yardım et derken işte o o size vicdanla bütünleşir, kararın güzelliği oradadır. Evet, ama evet. işte vicdanı da besleyen şeylerin yanı sıra biz besleyen o istişareler her tür vicdanla bizim yakınlaşmamızı sağlar. Tabii doğru istişareler vicdanına yakınlaşmamızı sağlar. Ben şeyi önemsiyorum. Derdim en iyi kul, en ideal kul, en iyi insan, en mükemmel insan olmak değil. Allah'ın rızasını kazanmış olmak. Bizim hedefimiz bu. Allah'ın rızasını kazanmak da samimiyetten geçer.
1: Din samimiyettir diye.
0: Evet.
1: Hadis-i Şerif'te buyuruldu.
0: Yani o nasihat oluşu, samimi, yani sahih oluşu. Yani benim içimle dışımın bir olmasıdır samimiyet. Yani bütünleşik olmamdır. Neyle? Vicdanımla bütünleşik olmamdır. Evet. Vicdanımla çatışmadan karşısına çıkabilmemdir. Kendimi kandırmadan. Çünkü vicdanla çatışma kendini kandırma işidir aslında.
1: Ne bunalımlı bir hayat olur yani insanın.
0: Sormayın, düşünsenize içiniz hepimiz farklı, dışınız farklı. Zaman zaman. Yani maskeler takmışsınız, işte insanlara böyle çok şey gözüküyorsunuz ama içinizde kaynıyorsunuz. İçinizde yani ben o noktada kişinin şey ihsan bilgisini kolay kurtarıcı olduğunu düşünüyorum. Sizi en iyi bilen Rabbiniz. O kaosunuzdan size yine kurtulma imkanı verecek de yine o. Yani böyle sıkıştığım anlar olmuyor değil, oluyor. Yani bazen elim yetmiyor, işim yetmiyor, gücüm yetmiyor ya da karar veremiyorum. Ve sonra diyorum ki Allah'ım sana bırakıyorum, içimi sen biliyorsun. Ben senin rızan için karar vermek istiyorum. Senin rızan neredeyse bana o kararı verdirecek. Basiretler nasip eyle, ipuçları ver ya da bana onu kolaylaştır. Yani bazen bakıyorsunuz kendinden gelişmiş bile oluyor. Yani o gün yaşadığınız stres 3 gün sonra hiç unutuyorsunuz bile o yaşadığınızı.
1: Tedavi ediyor Allah.
0: Evet. Onun için o Allah'ın sizi bildiğini ve gördüğünü bilerek hareket ettiğinizde vicdanla çelişmenizi de o görüyor. Ya da vicdanınız aslında bir bakıma Allah'ın sizin içinize koyduğu bir şey, imkan. Onu üzmemek lazım.
1: Doğrulayıcı evet. bir mekanizma.
0: Yani onu üzmemek lazım. Onunla iyi geçinmek lazım ve onu bir evet. usta öğretici gibi görmek
1: kabul
0: lazım.
1: Etmek. Kendi içimizdeki istişare merkezi gibi. Ay,
0: evet,
1: aslında.
0: Evet tabii. Çok güzel söylediniz. Kesinlikle.
1: Güzel,
0: evet. Ve o istişare merkezini bazen hani şey nefsim ya da hevam karşı çıkıyor. Hayır ya sen bilmiyorsun gibi ya da
1: ben
0: işte
1: daha iyi biliyorum.
0: Benim canım onu istemiyor gibi. İşte orada sizin tüm şeyle melekeleriniz devreye giriyor artık. O melekeler ne? Akıl melekesi. Çok güzel bir meleke. Kıyas yaptırıyor. Doğruyu yanlışı uzun vadeli değerlendirtiyor. Hani bugün için belki geçici bir rahatlama ama sonrası daha beter. Ama şu an küçük bir sabır ama kesin selamet. Yani o bilgileri kim verecek? Vicdan veriyor ama işte onu değerlendirecek bir akıl melekesi, muhteşem bir meleke. Onlarla birlikte karar vermek. Ve karar verdikten sonra da kararın neticelerini şeye sunmak, hayata sunmak ve Allah'a teslim olarak muvaffakiyeti Allah'tan beklemek, sonucu Allah'tan beklemek. En doğrusu bu. Allah hayırlı kararlar vermek nasip etsin. Ve Allah'ın razı olduğu kararlar vermek nasip etsin. Bizim yaşam gayemiz ahiretteki hesabımızın güzel geçmesi ve ebedi hayatımızın şekillenmesinde bugünkü yaptığımız küçük emeklerin büyük karşılıkları adınadır. Küçük emekler adı üzerine küçük olması sonuçları itibariyle küçüklüğünü değil, yapış itibariyle de kolaylığını değil ama... Ama bizim için şeyi karar verme aşamasında zorluğu vardır. Karar verdikten sonra hakikaten küçük olduğunu görürsünüz. Mesela en önemli kararlar. Ben hatırlıyorum üniversiteden ayrılma kararım benim için çok çok stresli bir karardı. Zor bir karardı hayatım boyunca. Yani belki de çok fazla böyle bir karar şeyinde durmuyorsunuz. Ama şimdi bakıyorum. Yani Diyorum ki çok da önemli bir karar değilmiş aslında.
1: Ama yaşandığı an size yaşattıkları şeyler. Yani,
0: evet. Ve o korkutmalar, aç kalırsın, işte çocuklarım var, nereye gidiyorsun, bize tabi ol. Yani bak buraya mecbursun gibi. Evet. O şey, bütün seçenekler sizi şeye itiyordu. Ama vicdanım sesi de diyordu ki, saygını kaybetme. O çok önemli bir şey. O işte içinizin de sesinin kuvveti, içinizin sesinin ağrılığı, yani onun duruluğu, saflığı. Onu, yani bu önemli bir şey ve o noktada tabii tevekkül ya da Allah'ın varlığını en yoğun hissettiğinizde o açıklık netleşiyor.
1: Evet.
0: Yani o Allah'ınız varsa gerisi önemli değil noktasını geldiğiniz zaman bütün kararlar çok kolaylaşıyor.
1: Evet. Vicdanın sesi duyulmaz, işitilmez olduğu anda, istişareden bahsediyoruz ya hocam. İstişare de o sesi duymaya yol açıcı, kolaylaştırıcı
0: doğru
1: bir şey.
0: Doğru istişareler.
1: Doğru istişareler.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü hani bazen insan hangisi nefsimin sesi, hangisini işiteceğim, hangisi daha doğru noktasında zaten istişare etmeye bizi sevk eden şey de bu oluyor zaman zaman.
0: Ama ne diyor ayet? Onlar hakkı ve sabrı tavsiye ederler. İyiliği emreder, kötülükten nehyedenler. Ne bu? İstişare yapılan her durum doğru kişiyle.
1: Doğru kişiyle. En önemli nokta.
0: Doğru kişiyle yapılan istişarede, istişare yapan kişi eğer bu ayetlerin emrinin hassasiyetine vakıf olmuş ise, yani her söylediği Allah'ın razı olduğu ve emrettiği, işte hakkı ve sabrı tavsiye etmesi, iyiliği emredip kötülükten nehyetmesi gerektiğini bilen birisiyle istişare ettiğinizde onu anlarsınız.
1: Evet.
0: O size bir şey önermişse bilirsiniz ki bu emirlerin neticesindedir. Ve o yüzden zaten o saygı mertebesini bu boyutta bakmak gerekiyor. Doğrusu ben bu yaptığımız programı da böyle görüyorum. Allah'a sığınırım. Yanlış bir şeyi önermekten. Allah'tan korkarım. Hakkı ve sabrın dışında bir şeyi emretmekten. Yani tavsiye etmekten. Dolayısıyla biz o ayetlerin yerine getirmekle mükellefiz zaten. Ve bunlar çok zor şeyler değil. Bunlar çok net, basit, kolay şeyler. Sadece yaparken şeyi arındırmak, yani o kararı verirken küçük dünyalık şeyler mi istiyoruz? Çünkü genellikle kararlarımızda mesela ya ne kadar güzel olacak şu perdeleri değiştirsek ya da ne kadar güzel olacak şu mobilyaları. Ama orada bir yandan da fakir ya da göç etmiş Suriyelileri görüyorsun mesela. Diyorsun ki perdemi ben biraz daha devam ettiririm. Perde parasını vereyim Allah. Şimdi bir anda iki karar, yani karar vereceksiniz, iki tercih var. Birisi bastırıyor ya, misafirlerin gelecek, işte kızını da istemeye gelecekler. Şöyle de olacak, böyle de olacak. İşte seni küçük görmesinler diyen, fısıldayan bir şey. Bir yandan yeter artık sıkıldım. Bak o da şunu yapmış, bu da bunu yapmış. Yeni perde, store perdelerde çıkmış. Çok da kullanışlıymış bilmem ne diye. Ama bir yandan da içinizde eğer onu yaparsan Allah'ın razı olacağı bir şey yapacaksın diyen başka bir ses.
1: İşte o caydırıcılar, oyalayıcılar o kadar fazla ki hocam. Küçük.
0: Allah'a sığınalım.
1: Allah'a sığınıp.
0: Yani
1: evet.
0: Doğruyu söyleyen, istişareler yaptığımızda bizi doğruya yönelten arkadaşlarımız olsun.
1: Salihlerle beraber.
0: Evet, salihlerle, ebrarlarla birlikte olalım inşallah hep.
1: İnşallah.
0: Bu önemli. Bu önemli. Yani orada benim şey de değil, sizin bizatihi onu görebiliyor olmanız önemli. Oraya harcayacağınız bir para var ama harcamadığınız için o para sizin cebinizde kar olarak kalmıyor. Yani onu siz başka bir yere harcadığınızda yani zaten o çıkacak bir şeydi.
1: Evet.
0: Çünkü eğer böyle yapmazsanız sizin başka yerlerden çıkıyor zaten. Hasta oluyorsunuz ya da bir şey oluyor, bir musibet
1: zaten
0: geliyor.
1: Zaten elinizden gidiyor. Gidecek olanı doğru yere göndermeye
0: baştan
1: gayret etmek lazım.
0: Baştan verdiğinizde öteki musibetlerden de önlemiş oluyorsunuz kendinizi.
1: Evet.
0: Yani elhamdülillah hiç doktora gitmiyoruz diyen birisinin ben biliyorum ki kesinlikle o doktora gidecek paralarını çoktan vermiş.
1: Evet.
0: paylaşmış, sağlığı kendinde kalmış oluyor. Yani ben buna şahidim. Dolayısıyla karar vermede vicdanın sesini dinlemek ve doğrusu iyiliği öncelemek, Allah'ın rızasını öncelemek ve bunun içinde yapılan istişareleri doğru değerlendirmek, doğru insanlarla istişare yapıp karar vermek herhalde hayatımızda, ideal iletişimimizde bize bir ne kazandıracak, duruş kazandıracak, bir tık kalitemizi artıracak inşallah.
1: Evet, hem bu dünyamız için hem ahiretimiz için.
0: Evet.
1: En isabetli tavır, tutum, duruş bu olsa gerek. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, sizlere de bize katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan'la birlikteydik. Bugün yine karar, vicdan üzerine konuştuk. Haftaya tekrar birlikte olacağız efendim. Hoşça kalın.

0: We were talking before we started recording about what's on your mind and what's been bothering you. And so the floor is yours. What is front of mind for you, Dr. David?
1: What's front of mind for me is the idea that each of us has a number of different health futures. So you have. So in your future, I don't know, there could be cancer. There could be multiple sclerosis, or there could be many futures. What I'm interested in is, how do I get you to pick a lifestyle that will get you the future you want? And I think that's very difficult in the world now, to know what is the best lifestyle, because you're given so much conflicting advice. And the particular focus for me in terms of picking health futures is around young people, because they've got the longest time to make a difference, and it's getting harder and harder and harder to make good health choices in your lifestyle. It's really hard. I'd say it's a pandemic of poor metabolic health. Yesterday in clinic, I saw two people under the age of 25 who had poorly controlled diabetes, and one of them was too heavy for me actually to weigh. And this situation is completely new. So when I was a young doctor and just starting off in practice, that was in 1986.
0: Wow.
1: A long time ago, just north of Liverpool in the practice, I'm still there now. Obesity was rare, and we didn't have a single case of type 2 diabetes in anybody under 55. Not a single case. It was quite unknown. And in fact, type 2 diabetes had a different name. We've had to change the name because of the epidemic. It used to be called maturity onset diabetes. That meant old people, right? Now we call it type 2 diabetes because we have to include so many young people. It's really, really serious because people are losing their life expectancy. And I'm witnessing this. We're all sleepwalking into a metabolic disaster, and the people paying the greatest price, in my opinion, are young people, and it's a scandal, and I'm hopping mad, really. I think we've started to normalize the dad bod, you know, the big tummy and ha-ha, without realizing that maybe that isn't how you're supposed to be. So that's what's on my mind. Young people and their future, and they don't even know.
0: You say young people there.
1: Yeah.
0: Because they've got the biggest opportunity to change the trajectory of their health future.
1: Yes.
0: But for the audiences listening that might be in their 50s now, is this advice also applicable?
1: Absolutely. So we know from government figures, UK government figures, that for every year that you have poorly controlled type 2 diabetes, you're losing 100 days of life. That's about a third of a year, isn't it? So whatever age you are, if you have poorly controlled diabetes, you're losing life expectancy. And maybe a third of all the people in the world with type 2 diabetes don't even know they have it because they haven't taken a test, so they don't know. What do you think kills people with type 2 diabetes?
0: Is it some cardiovascular issue?
1: Yeah, well done. Well done. You've not been to medical school. You don't know that. Most doctors, that's what they'd say, because we know that a high blood sugar over time damages your arteries. So it's a cumulative thing over time. But what you may not know is that actually a rising cause of mortality for people with diabetes is cancer.
0: Oh, really?
1: Yeah. So 8 forms of cancer are strongly associated with diabetes.
0: I want to just define that term diabetes, because I think I went through a lot of my life assuming that diabetes was a disease that some people are born with. And because I didn't have it, I thought I don't need to worry about that.
1: That's really important. Yeah. So first of all, there's type 1 diabetes and type 2. But before I can explain about diabetes, I need to explain about insulin. This is absolutely key to our whole discussion. So I've already said that a high blood sugar damages your arteries. And in fact, there's work to show that a very high blood sugar damages the non-stick lining of your arteries within 6 hours.
0: Oh, wow.
1: Really quick. It's called a glycocalyx, the non-stick lining. And damage is occurring very quickly. So
0: I'm going to ask you a really stupid question.
1: Yeah.
0: When you say high blood sugar, I get high blood sugar when I eat lots of sugar.
1: Okay. So first of all, we're actually talking about glucose.
0: Yeah.
1: And sugar can mean table sugar, or it could mean many different things. But we're actually talking about blood glucose.
0: Which comes from lots of foods.
1: Which comes from many foods.
0: Carbohydrate heavy foods.
1: Yes. Yes, it does. It does. Okay. So that's right.
0: Okay.
1: But you have the hormone insulin to defend you from poor dietary choices. So the question is, what does insulin do with the sugar you just ate? And here's the answer. Insulin, the hormone insulin produced by your pancreas gland, it pushes the sugar and it pushes it out of the bloodstream inside cells where it can be used for energy for you to run around. But what if you take in more carbohydrate than you need to run around? Well, then that sugar is turned to fat inside cells, because it's safer for you to turn that sugar into fat than it is to have it damaging your arteries. So I am somebody with type 2 diabetes, so we can talk about me. So I had a really heavy biscuit habit. I was senior partner of the practice and it's stressful. And I had patients used to bring me biscuits all the time as a gift because they, you know, they want the doctor to be happy. So in the drawer in the top of my desk was packets and packets of biscuits. So I'm taking in more sugar and I didn't run around. And gradually my waist got bigger. And what was actually happening was, as I took in more sugar than I needed to run around, my insulin was working to get rid of that sugar. And it was giving me two things. One, a belly.
0: Mm-hmm.
1: So my, you know, and I thought it's just middle-aged spread, you know. And the other was, I didn't know, but my liver was filling with fat. And that's that is very common now. So we have, well, it's a third of everybody in the developed world has fatty liver now. Here we got the wonderful props. Let's talk about these.
2: Great.
1: So fatty liver, this is the healthy liver here. And you see the colour. Look at this one. It's yellow. It's the wrong colour. And it's because of fat. So in that case, like has happened to me over years, my liver began to fill with fat.
0: Because it was essentially overworked and glucose was being stored there?
1: Yes. So I was taking in too much glucose. Insulin was doing its good job of taking it out of my bloodstream and forcing it inside cells in my belly, but unfortunately in my liver.
0: Okay.
1: And so there's a progressive laying down of fat in the liver. So if we look at actually some proper liver, so this is the, put on your seatbelts now, because this
0: oh,
1: is
0: gosh.
1: Somebody's actual liver. So then that's the normal liver. But look at this, it's larger.
0: That's a real human liver.
1: Yes, these are human livers, and that's as it should be. But this, look at this liver, it's larger. And it's larger because there's so much fat in it. Now, the twist in the story is fatty liver interferes with the good work of insulin. So you develop a thing called insulin resistance, which means your insulin is no longer as powerful as it was. It's beginning to become difficult for you to deal with carbohydrate and sugar because your insulin isn't working as well. And the
3: Evet sevgili dinleyiciler, Radyo Forbi Türkçe program dinliyorsunuz. Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir hayat dileriz hepinize. Yani şeker alışkanlık yapan bir madde ve uzun vadede eksesif kullanımı insana zarar veriyor. Bu videoyu dinlemenizi tamamıyla ilgili kendinizi bilgilendirmenizi tavsiye ederiz. Simple Way to Clean Your Fatty Liver diye bir başlığı var. Ararsanız herhalde sosyal medyadan da bulabilirsiniz. Biz programımız, ileriki programlarımızda sağlıklı yaşam çerçevesinde inşallah konuyu ele almaya devam edeceğiz. Çünkü dinleyicilerimizin sağlıklı olmalarını, hayatlarını güzel geçirmelerini istiyoruz. Şimdi bugün için küçük bir düşünce deneyiyle devam etmek istiyorum. Yapmayı planladığınız bir iyiliği aklınıza getirin. Bu sağlıklı yaşam olabilir veya başka bir şey olabilir. Bir yardım, bir ziyaret, bir hizmet, bir bağış. Gözünüzün önüne getirin şimdi bunu. Şimdi o iyiliğe tek bir şart eklememiz lazım. Hiç kimse asla bu iyiliği öğrenmeyecek. Ne bugün, ne yarın, ne yıllar sonra. Teşekkür yok, haber yok, kayıt yok. Siz de kimseye anlatmayacaksınız. Şimdi tekrar bakın. İçinizdeki isteğin ısısı aynı mı kaldı? Yani bu iyiliği yapmak isteğinizde bir azalma oldu mu? Bu iyiliği yapmayı hayal ettiniz. Ondan sonra da bir şart ekledik. Bundan kimsenin haberi olmayacak dedik. Kesinlikle de kimse anlatmayacaksınız. Ve içinizde bu iyiliği yapmakla ilgili bir motivasyonda azalma oldu mu? Veya motivasyonunuz aynı kaldı mı? İşte bu ısıdaki fark ne kadarsa bugünkü programımızın konusu, şimdiki programımızın konusu da tam olarak budur. İhlas, yani halis olmak. Now we are talking about, in this section of our program, on a single idea. And it is the one of the quickest and most demanding ideas of Islam. And within the Turkish culture, it has got an essential space. In Arabic, it is called ihlas. In English, we would probably say sincerity, although that word is a little thin for what it is meant in here. What is meant is doing something purely for its own sake and for God, with no audience in mind at all. So let me begin with a small experiment. Think of a good deed you're planning to do. Now add one condition to it. Nobody will ever find out. No thanks, no records, no mention whatsoever. Ask yourself honestly whether the deed still feels the same. Whatever the difference is, that is our subject now. Kelimeye bakalım. Çünkü geçen hafta olduğu gibi kelime bize bazı şeyler anlatır. İhlas, hı, lam ve sad kökünden gelir. Aynı kökten halis türer. İçinde başka bir şey karıştırılmamış olan. Muhlis türer. Yaptığını saf tutan insan. Ve bir kelime daha türer ki şaşırtıcı olan odur. Halas. Yani kurtuluş. Bunu bir kenara yazalım. Aklımızda bir dursun. İhlas ile kurtuluş aynı kökten geliyor. Saf olmak, bir şeyden kurtulmak demek. Peki neden kurtulmak? Kur'an'da bu kökün en güzel kullanıldığı yerlerden biri hiç beklemediğiniz bir yerdir. Sütten bahsedilir. Nal suresinde hayvanın karnındaki karışımın arasından tertemiz, içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt çıkarıldığı anlatılır. Tasvire dikkat edin. Süt yoktan var edilmiyor. Süt bir karışımın içinden ayrıştırılıyor. Halislik sıfırdan başlamak değil, karışımın içinden saf olanı çekip çıkartmaktır. Bu bizim için çok rahatlatıcı bir haber. Çünkü hiçbirimizin niyeti tertemiz olamaz. Her amelimizin içinde bir parça alışkanlık, bir parça gurur, bir parça beğenilme arzusu, bir parça mecburiyet vardır. İhlas bu karışımın hiç oluşmaması değildir. İhlas o karışımın içinden halis olanı ayıklamaya devam etmektir. Bu yüzden ihlas bir işçiliktir. The word itself is worth pausing on. İhlas comes from a root that means to make something pure by separating out what does not belong to it. From that same root comes another word, halas, which means rescue or deliverance. Keep that in mind because we'll come back to that. Purity and rescue are the same words in this language, in Arabic. And there is a lovely image in the Quran where the root is used. In a verse about milk, it describes pure milk being brought out from within the animal, drawn out from a mixture. Notice that the milk is not created from nothing. It is separated out from something mixed. That is a very forgiving picture of sincerity. It does not ask you to have a spotless heart from the beginning. It asks you to keep separating what is pure from what is not. Bir de şu var. Kur'an'ın en çok okunan kısa suresinin adı İhlas'tır. Ama sureyi okuyun, içinde İhlas kelimesi geçmez. Sure baştan sona Allah'ın nasıl bir olduğunu, tek olduğunu anlatır. Peki neden bu isim? Çünkü niyetin saflığı Allah tasavvurunun saflığından doğar. Kimin için yaptığınızı biliyorsanız neden yaptığınızı da bilirsiniz. İhlas önce bir kalp meselesi değil, bir zihin meselesi gibi gözükür. Şimdi meşhur hadise gelelim. Buhari'nin kitabının ilk hadisidir bu. Ameller niyetlere göredir ve herkese niyet ettiği şey vardır. Ve devamı çok önemlidir. Kimin hicreti Allah ve Resulü için ise hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti elde edeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadın için ise hicreti de onadır. Bu misalin üzerinde biraz duralım çünkü fevkalade incedir. Hicret bir kaçış değil, hesaplanmış stratejik bir karardır. Ve o kararı verip yola çıkan iki adam düşünün. Aynı çöl, aynı mesafe, aynı susuzluk, aynı risk, aynı arkada bırakılan ev. Dışarıdan bakan hiç kimse bu ikisini ayırt edemez. İkisi de Mekke'den ayrıldı, ikisi de Medine'ye vardı. İkisinin de ayakkabısı aynı şekilde yıprandı. Ama biri bir yere gitti, diğeri sadece yer değiştirdi. Here's a hadith narration from the Prophet Muhammad, peace be upon him, that every student of Islam learns first, before anything else. Actions are judged by their intentions, and each person will only have what he intended. And then it gives an example the two people make the same journey, same road, same distance, same thirst, same danger, same home left behind. One of them makes that journey for God. The other one makes it for something he hopes to gain at the end of it. From the outside, no observer alive could tell them apart. Their footprints are identical, yet one of them has traveled somewhere and the other has merely changed an address. This is the strategic arithmetic of sincerity. The visible part of an act tells you almost nothing about its value. Peki bu neden bu kadar önemli? Sadece güzel bir ahlak tavsiyesi mi yoksa arkasında işleyen bir mantık var mı? Şöyle düşünün. Yaptığınız her işin bir seyircisi vardır. Ve her seyirci size ücretinizi kendi para birimiyle öder. Eğer seyirciniz insanlarsa ücretiniz insanların takdiridir. Şimdi o para biriminin özelliklerine bakın. Dalgalanır, enflasyona uğrar, vadesi vardır. Bugün sizi alkışlayan yarın unutur. Bir tek hatanızda kur bir gecede çöker. Ve en önemlisi o parayı basma etkisi sizde değildir. Onun için riyanın asıl zararı günah olmasından önce insanı bağımlı hale getirmesidir. Seyirci için çalışan adam seyircinin rehinesi olur. Kalabalık dağıldığında neye devam edeceğini bilemez. Takdir gelmedikçe işin tadı kaçar. Sonunda kendi hayatının yönetimini kendisini hiç tanımayan insanların hoşnutluğuna devretmiş olur. İhlas işte tam burada bir kurtuluştur. Ücretini tek bir yerden alan adam, geri kalan herkese karşı özgürdür. Övgü gelirse fazladan gelir, gelmezse eksilen bir şey olmaz. İşte halas kelimesiyle ihlas kelimesinin aynı kökten geldiğini şimdi daha iyi anlıyoruz. İhlas, insanın seyircisinden kurtulmasıdır. So why does this matter so much? I put it like this. Every action you take has an audience, and every audience pays you in its own currency. If your audience is other people, then your wage is their approval. Now look at what kind of currency that is. It fluctuates. It inflates. It expires. The people applauding you today will have forgotten by next season. And one mistake can collapse the whole exchange rate overnight. Worst of all, you are not the only one who prints it. That is the real damage of doing things to be seen. Long before it is a sin, it is a dependency. You become a hostage of your own audience. Sincerity is the way out of that. If only one party is paying you, then everybody else's opinion becomes optional. Praise, if it comes, is a bonus. If it never comes, nothing has been actually lost. Ve bugün bu mesele tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar zor. Çünkü artık her iyiliğin yanında bir kamera var. Şimdi bu konu uzun ve detaylı bir konu. Programımız şimdilik yetmeyecek. Ama ben pazartesi günü bu konuya devam edelim isterim. Çünkü katıksız olabilmek, pure olabilmek, halis olabilmek, muhlis olabilmek güzel bir şey. Bizim Türkler olarak kültürümüzde de bu samimiyeti, bu halisliği, katıksızlığı ve niyetimizin temizliğini ön plana çıkaran bir özelliğimiz olduğunu düşünüyorum. Unutulmaya yüz tutmasın diye buradan tekrar tekrar hatırlatmak arzusu içerisindeyiz. Hani biz insanlar beğensin diye değil, doğru olana inandığımız için katıksız bir niyetle yaptığımız iyilikleri yapmak durumundayız. İnşallah haftaya pazartesi günü tekrar görüşmek dilek ve ümitleriyle. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
2: Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Portuguese, the Brazilian language.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está no Brasil ou se você está na Austrália, não importa. O importa é que você esteja podendo acompanhar aqui o nosso programa. Bem-vindos ao mais um programa do Blessed to Be Here. Como sempre, eu falo, agradecidos por estar aqui, por sermos bem recebidos pela sociedade australiana. E claro, né, como é que a gente, brasileiro, como é que a gente pode daí dar um molhinho nesse país ainda para ficar ainda mais maravilhoso. Então, vocês que acompanham a gente nas redes sociais, hoje mais um programa, mais um convidado, como sempre. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o universo de comunicação, publicidade e propaganda. E eu tenho o prazer de trazer o convidado de hoje, um amigo pessoal, mas antes de ser amigo pessoal, um companheiro de trabalho, que chama-se Renato Jardim, né? E Renato Jardim tem uma história fantástica em propaganda, temos uma história de amizade, uma história de trabalhos em conjunto, é também muito legal, que dá para dividir com vocês. E a gente vai falar um pouco sobre o universo da propaganda, o universo da criatividade. Ele também é músico, então o universo da criatividade é como músico e vários outros assuntos que a gente vai destacar hoje aqui. E também vamos falar um pouquinho das diferenças e das características, eu não diria de diferenças, mas mais das características do universo de publicidade e propaganda entre Brasil e Austrália, traçar ali um paralelo. Então, eu queria dar as boas-vindas para o meu amigo Renato. Renato, bem-vindo, obrigado por participar, né?
5: Olá, obrigado pelo seu convite. É uma honra estar aqui com meu grande amigo Barbato.
4: Ele antes do programa, talvez eu te chamo de Barbato ou Dudu? Porque, né, os amigos mais íntimos me chamam de Dudu e tal, que é como minha família me chama, mas agora ficou mais complicado, porque agora o Dudu, meu filho, é chamado de Dudu, então aí, né, deu uma complicada. Mas o Renato, ele tem uma história fantástica, ele vai contar aqui, eu vou apresentar um pouquinho, né, dando um pouco a biografia do Renato, mas é ele que vai contando ao longo desse bate-papo a experiência dele de vida e como é que ele toca aí a carreira, como é que hoje eu sei que a filha, Laurinha já voltou? Ainda não voltou ainda não, né? Ainda tá viajando.
5: Ele tá lá, né? Tá no intercâmbio lá, volta em agosto.
4: Volta em agosto. Então, quer dizer, ele vai contar tudo isso aqui pra gente. Então, Renato, mais uma vez, obrigado. E aí, como eu sempre, a gente sempre inicia, e eu estava explicando aqui antes de começar o programa com o Renato, é o seguinte: como é que a gente... Deixa eu ajeitar aqui, opa, opa, tô eu fazendo besteira aqui. Como é que a gente faz aí a gratidão do dia, né? Como é que eu agradeço aí, né? Eu, cara, não tenho como não agradecer exatamente pelo programa que eu tô fazendo com o Renato. O Renato, assim como o Renato, o André, aí eu poderia citar aí uns 6, 7 pessoas muito marcantes no meu início da carreira, mas o Renato tinha paciência comigo, porque eu era redator júnior ali, ele já era redator sênior, e o André também, e eles tinham muita paciência comigo. Eu era um chato que ficava colando neles ali para ver se eu pegava, né, aprendia alguma coisa. Aí tem Renato, André, Antônio Mário, Álvaro Gabriel, é muita gente bacana. E a minha gratidão do dia é exatamente essa, tá tendo essa oportunidade de conversar com o Renato, trazer o Renato para contar a história dele, que eu sei que é fantástica, e para mim tem um laço, digamos, emocional forte. Então, obrigado, Renato. Minha gratidão do dia é ter a conversa com meu amigo Renato aqui pelo rádio. E aí, Renato, você tem que fazer a sua da gratidão do dia, não vai ter jeito.
5: Não, você falou da minha filha aí, que eu estava anotando aqui. A minha gratidão do dia é a minha filha. A minha filha já está uns 3 meses na Alemanha, ela está fazendo um intercâmbio, ela estuda design, e a minha gratidão é ver o quanto ela está se desenvolvendo lá, tendo a oportunidade de lidar com várias culturas, né, de conhecer gente de vários lugares, se adaptar, e o conhecimento mesmo, né, tudo que está em volta disso, né, que é uma evolução, uma oportunidade de evolução de conhecimento. Eu tenho uma gratidão enorme também por ela ser uma pessoa criativa.
4: Teve que puxar, né?
5: Ela estuda design, mas a gente consegue sempre ver ali a coisa da ideia, né? Uma ideia que gera um sapato. Esses dias ela mostrou um sapato novo que ela está desenvolvendo e tinha uma ideia específica que estava bem no nascedor. Então a gente conversa sobre isso, né? O caminho que percorrem as ideias que são as ideias vitoriosas, né? E a gente entender como que elas precisam de cuidado, seja num texto, seja numa crônica, seja numa campanha publicitária ou num sapato, né? Então,
4: a gratidão do dia é sobre a Laurinha.
5: É a minha filha.
4: Então, Laurinha, um beijão, né? Espero que em algum momento você veja o vídeo no YouTube ou nas redes sociais, você consiga escutar aí o seu pai, e aqui fica o meu beijo também. E aí, como a gente sempre começa o programa, para começar, mas nesse início do programa a gente toca uma música, que é a música meio que dá o tom e a vibe do programa, e o Renato escolheu uma música particularmente que a gente tocou semana passada, mas vale a pena, não com a voz do Jorge Benjó, a gente tocou porque o programa da semana passada a gente fez sobre Copa do Mundo. E aí, como a gente fez sobre Copa do Mundo, eu toquei a versão, né, do Sérgio Mendes, por causa daquela campanha com a Nike. Então, é bom porque a gente vai escutar agora uma outra versão, que é a música escolhida pelo Renato. Então, nós vamos tocar a música aqui agora. E aí, é uma vinheta e a música, e a gente volta já já para a conversa com o meu amigo Renato Jardim.